kuru gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun o zaman olur mu? Yani

Bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerim inançlarımın aynısı, ha, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın.

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım.

karşına. Aşk dedikleri tüm kederle

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453. Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 21 Temmuz Salı sabahındayız ve saatler 7.23'ü gösteriyor. Çok sıcak bir güne daha başladık. Sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşacak. Lokal yağış geçişleri olabilir. Yağışlarla birlikte sıcaklık çarşamba günü azalmaya başlayacak. Ama bugünün sıcak olacağını söyleyebiliriz. Deniz suyu sıcaklıkları da 25-26 derece dolaylarında, Marmara sahillerinde deniz keyfi yapmak isteyenler için güzel bir gün diyebiliriz. Ama özellikle yaşı ileri olanlar, solunum ve kalp rahatsızlığı olanlar, çocuklar direkt güneş ışığına maruz kalmasınlar bugün de dün olduğu gibi. Sıcak, nemli bir gün bizi bekliyor. Rüzgar da orta kuvvette esecek. Çok da serinletmeyecek rüzgar estiği zamanlarda bile. Fırını açtığımız zaman fırının içerisinden yüzümüze çarpan o sıcak hava dalgası gibi hissettirecek. Keyifli bir gün olur umarım hepimiz için. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçer. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Öğrencilerin heyecanla bekledikleri sonuçlar açıklandı. YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM 2026 yılında 2,5 milyon adayın katıldığını açıklamıştı sınava. Ve tercih işlemleri de 29 Temmuz'da başlıyor. 10 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Biz de tercih yapacak öğrencilere rehber olması açısından hem Rumeli Üniversitesi'nden hem de Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nden hocaları, bölüm başkanlarını, rektör yardımcılarını konuk ediyoruz yayınlarımızda ve o bölümlerle ilgili, üniversiteyle ilgili, kampüslerle ilgili bilgiler aktarıyoruz ki tercih yapacak öğrencilere rehber olsun diye hatırlatalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453. Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 21 Temmuz Salı sabahında 8'e 6 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepinize. Salı günü bugün Trakya'da, İstanbul'da ve Marmara bölgesinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30-31 derece dolaylarında olacak. Rüzgarda Poyraz'dan orta kuvvette, zaman zaman da kuvvetlice esecek. Hava güneşli. Deniz keyfi yapmak isteyenlere deniz suyu sıcaklıkları 24-25 derece dolaylarında. Keyfini çıkarın. We'll be right back.

0: Küpe FM reklam.
1: Deşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Deşan Migros mağazalarında. Hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

yıldızlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Sabah haberleri devam ediyor. 8.23 oldu saatler. Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Bir son dakika haberi sizlere aktarmış olalım. Tabii Oğuzhan Uğur'un tutuklanma haberinden daha çok sosyal medyaya baktığımız zaman Oğuzhan Uğur'un protest saçları daha çok konuşuluyor.

0: TFM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Duymayan varsa duyurayım. Gerçi onlar bizden, hepimizden daha yakından takip ediyorlar ama 20-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen YKS sınav sonuçları açıklandığı, tercih işlemleri ise 29 Temmuz'da başlayacak, 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Birçok üniversite şimdi kendini tanıtmak için etkinlikler düzenliyor. Bizim Silivri'deki iki vakıf üniversitesi de Rumeli Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi de öğrencilere kendi bölümlerini, üniversitelerini, kampüslerini tanıtmak için bir takım çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar çerçevesinde biz de yayınlarımızda sözünü ettiğim iki üniversiteden değerli hocalarımızı, bölüm başkanlarımızı, rektör yardımcılarımızı ağırlıyoruz ve bölümlerle ilgili aydınlatıcı, açıklayıcı bilgiler paylaşıyoruz ki tercih yapacak olan öğrencilere rehber olsun.

Ne çektiyse bu menajerlerden çekti Beşiktaş. Süper Lig'de tarihe geçecek. Muhammed Salah transferinde menajer sorununu çözmek için uğraş veren Beşiktaş yönetimi Mısırlı Yıldız'la yüz yüze görüşmek için yola çıktı. Muhammed Salah geldi, gelmedi, ne zaman geliyor diye Beşiktaş taraftarları günlerdir merak içerisinde bilgi almaya çalışıyor sosyal medya hesaplarından, güvenilir hesaplardan. Muhammed Salah transferinde son pürüzlerin giderilmesi amacıyla Başkan Serdar Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen Yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşmek üzere yola çıkmış. 12 milyon euroluk 2 yıllık teklif masada. Muhammed Salah sıcak bakıyor aslında Beşiktaş'a gelmeye aktarılanlara göre ama menajer komisyonunda bir indirim talep edilecek. Hedefin Salah'ı Perşembe günü tribüne getirmek olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Trossard transferinde de Beşiktaş taraftarları ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye tezahüratta bulunmuşlardı. Bakalım Muhammed Salah düğümü nasıl, ne zaman çözülecek? Siyah beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlar merak içerisinde bekliyor.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Kulübü FM dinliyorsunuz. Salı sabahında saatler 9'a yaklaşıyor. Yeni saatimize Zeynep Bastık'ın şahane şarkısıyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında hava durumunun detaylarına bir kez daha göz atacağız. Günaydın Trakya. Burası Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

İspanyollar zaferi çılgınca kutluyorlar. Önce şunu belirtelim. Dünya Kupası'nda kupa töreninde Amerikan Başkanı Donald Trump İspanyol oyuncuların yanına kendini yamamaya çalışmıştı. Fotoğraftan çıkmayıp orada fotoğrafta yer almıştı. Sonrasında gördük ki İspanya milli takımının o Dünya Kupası'nda kupa seremonisindeki fotoğraftan Donald Trump'ı çıkarmışlar montajla. İyi de yapmışlar. Dünya şampiyonu Madrid'de milyonlarca taraftarla, vatandaşla, İspanyol vatandaşıyla kutlamalara katıldılar. İspanyollar dünyanın kralları yazılı otobüsle dans etti futbolcular. Taraftarlara toplar fırlattılar. İspanya Kralı Felipe ve İspanya Başbakanı Sanchez de takımı ağırlamış. Kutlamalarda yıldız Lamine Yamal da sahneye özel bir şarkıyla dans ederek çıkmış. Milyonlarca İspanyol İspanya'nın dünya şampiyonu olmasını günlerdir kutluyor. Şahane görüntü.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bir son dakika haberini aktaralım sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Doruk Bulut'un işlemlerinin sürdürülmesi için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine sevk edildiği öğrenildi. Bu konuya son dakika haberine ilişkin detayları Küpe FM'in Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Küpe FM'in Instagram hesabında hem eğlenceli içerikler gün boyunca sizlere ulaşıyor, hem de az önce aktarmış olduğumuz gibi son dakika haberlerini de sizlere Küpe FM'in Instagram sayfasından aktarmış, duyurmuş oluyoruz. Eğer takip etmiyorsanız hemen şimdi Küpe FM'i Instagram'dan takip etmeye başlayabilirsiniz.

0: içerim.
1: Küpe FM reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında. Migros, hepimize
4: iyi gelecek. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Bay Adabalık'ta masa bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
10: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.

Sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'in Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. 40 bine yakın takipçimiz hem eğlenceli içerikleri hem de son dakika gelişmelerini oradan takip ediyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer çok beğendikleriniz olursa da sevdiklerinizi de paylaşabilirsiniz. Yarın hafta ortasında yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı ...lıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından ulaşabiliyor. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen Bulut'un gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Balkanlar üzerinden geldiği öne sürülen çekirgeler Trakya ve İstanbul'un bazı bölgelerinde endişeye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken vatandaşlar evlere kadar giren çekirgeler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. İranlı yetkililer saldırılar sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirtirken oluşan maddi hasarlara dair incelemelerin devam ettiğini ve gerekli açıklamaların yapılacağı aktarıldı.
1: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını konuk edecek. Müsabaka saat 21'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine geri döndü. Bayraklarla caddeleri bayram yerine çeviren İspanyollar, dünya şampiyonu takımı büyük coşkuyla karşıladı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 21 Temmuz Salı'yı gösteriyor. Pazartesinin o koşturmacasını, yorgunluğunu geride bıraktık artık. Haftanın ritmine tamamen ayak uydurduk. Temmuz ayının bu harika salı sabahında güneş içimizi ısıtırken biz de en hit şarkılarla içinizi kıpır kıpır yapmaya geldik. Kendimi her seferinde dönüştürmeye, zamana ayak uydurmaya çalışıyorum artık eskisi gibi yüksek perdelerden aykırmak yerine. Duyguyu en sade ve samimi haliyle anlatma zamanı bu şarkıyı bir gece yarısı yalnızlığımla yüzleştiğim, kırgın hissettiğim bir anda ağlayarak yazdım dediği Yüzlü Kıyıya isimli parçayla Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Betül Demir'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Metropol FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi toz çamaşır deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
9: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Arkadaşlar evde keyif kahvenizi yudumlayın. Bugün modunuzu düşürme hiç niyetimiz yok. Sıkı durun. Enerjinizi ikiye katlayacak günün şarkısı geliyor. Van Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda sahneye çıkan, Vanlı hayranlarına unutulmaz bir konser akşamı yaşatan, pop müziğine damga vuran eserlerini hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Simge Radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

güzel bir Temmuz gününden kalbi müzikle atan tüm dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Bugün 21 Temmuz Salı. Haftanın ikinci gününde yine aynı frekansta hayatı ve müziği paylaşmak için buluştuk. Önümüzdeki birkaç saat boyunca sizlere eşlik ediyor olacağız. Konserlerin ve dinleyicilerin vazgeçilmezi olan aşk nereden nereye? Pelin Çelik tarafından uyarlanan Fransızca sözler ve yepyeni düzenlemeyle kendini yeniden keşfettiği parçalarıyla bugünlerde gündemde olan Gripin ekibine kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Paşat Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Küpe FM Reklam.
0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe
1: FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazının adli tatil nedeniyle sonbahara kaldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre başvurudan sonuç alınmaması halinde yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in kısa süre içinde bu yönde adım atması beklenirken bugün son kez grup toplantısına katılacağı da öne sürüldü. Yüzme suyu takip sistemi kapsamında yayımlanan son analiz sonuçlarına göre İstanbul'daki 67 plajın deniz suyu kalitesi mükemmel olarak sınıflandırıldı. Su temizliği açısından en yüksek seviyeye ulaşan 21 plajla ilk sırada yer alan Şile'yi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle hayvan bekleme yerleriyle kesimhanelerde canlı hayvanlarla personel hareketlerini izlemek amacıyla kamera kullanımı zorunlu hale geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlarla savaşın sona ermesini istedikleri iddiasının çeliştiğini söyledi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için Fransa ekibi Nantes forması giyen Mattis Ablin'le ilgilendiği iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, sarı kırmızılı yönetimin ise transferin mali şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Emre Mor, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'le 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

salı günleri haftanın o ilk gün telaşının bittiği, işlerin biraz daha rayına oturduğu daha sakin günlerdir. Umarım bugününüz dünden çok daha güzel, çok daha huzurlu geçer. Tanju Okan klasiğine duygusal Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden Öyle Sarhoş Olsam Ki yeniden yorumlayarak dinleyicilerle buluşturan beste fabrikatörü Serdar Ortaç'la şimdi Nostalji Zamanı.

0: hadi. Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Eğer şu an direksiyon başındaysanız yolunuz açık olsun. Masasının başında olanlara da şimdiden kolaylıklar gelsin. Yanınıza güzel bir fincan kahve veya demli bir çay alın. Çünkü ruhunuza çok iyi gelecek şarkılar seçtik. Bugüne kadar yayımladığı albümler, hit olan single çalışmaları ve müzik listelerindeki başarılarıyla dikkat çeken, yeni albümünde müziğin usta isimlerini aynı projede buluşturan Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güney, Çağrı Tel Kıvıran, Mert Ekren ve Mert Çudur'un söz ve bestlerine yer verdiği ve 7 yıl aradan sonra hazırladığı 7. stüdyo albüm Kavi ile de bugünlerde gündemde olan Türk pop müziğinin önde gelen erkek vokallerinden Berkay konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Temmuz yeni kararları almak, yarım kalan işleri tamamlamak ve hayata küçük de olsa güzel bir adım atmak için harika bir gün. Kahvenizi alın, radyonuzun sesini biraz daha açın, gün boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Uzun zamandır merakla beklenen 3 yeni şarkının yanı sıra daha önce yayınlanan Biterse Hatıranı da içeren, Hazırım İnan Kaybolmaya adlı EP'siyle dinleyiciyi buluşturan güçlü vokali ve yorumuyla pop müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Mert Demir'in yine sözü ve bestesi kendi imzası taşıyan söz konusu EP projesinin adını verdiği şarkıyı şimdi Küpe FM frekanslarında dinliyoruz.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından ulaşabiliyor. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen Bulut'un gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Balkanlar üzerinden geldiği öne sürülen çekirgeler Trakya ve İstanbul'un bazı bölgelerinde endişeye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken vatandaşlar evlere kadar giren çekirgeler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. ABD'nin İran'ın güney ve orta bölgelerine yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. İranlı yetkililer saldırılar sonucunda can kaybı yaşanmadığını belirtirken oluşan maddi hasarlara dair incelemelerin devam ettiğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını aktardı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını konuk edecek. Müsabaka saat 21'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine geri döndü. Bayraklarla caddeleri bayram yerine çeviren İspanyollar dünya şampiyonu takımı büyük coşkuyla karşıladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

geçse de bu. Güzel bir salı öylesinden hepinize merhaba. Saatler tam öğle ortasını gösterirken işe kısa bir ara verenler, şu an keyif kahvesini yudumlayanlar veya yollarda bize kulak verenler. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın o ilk gün koşturmacasını atlattık. Salının ritmine alıştık. Şimdi günün en keyifli saatlerindeyiz. Yanınıza buzlu bir kahve veya taze bir çay alın, arkaya yaslanın ve bu güzel Temmuz gününün tadını çıkarın. Önümüzdeki saat boyunca kalbinize dokunacak, modunuzu yükseltecek melodilerle burada 10 yılı karın ardından yeni şarkısı Ölürüm Daha İyi ile dinleyiciyi yeniden buluşturan, bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilenin yalnızca bir insan olmadığını, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin ve yapılan fedakarlıkların geride kalanışını yarattığı çaresizliği yepyeni parçalarıyla Türk rock müziğinin unutulmaz gruplarından model radyolarınızda.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve

0: Sizi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Yücel hastanemizde başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuzun sesi biraz daha açıldıysa salı mesaisine bomba gibi devam ediyoruz. Öğle yemeği yendi, üzerinize hafif bir ağırlık çöktü ya da trafikte direksiyon sallamaktan biraz yoruldunuz. Merak etmeyin, o rehaveti dağıtmak, enerjinizi tavan yaptırmak için tam zamanında buradayız. Temmuz ayının bu sıcak salı gününde içinizi serinletecek ritmiyle sizi kendinize getirecek harika bir müzik listesi hazırladık. Dalyan'dan Sakız Adası manzaralı bir villa alan evi zevkine göre dekore ettiren, villanın değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenilen popstar Edis'le en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Aş Çekiği 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Elimi de kum.
2: Ve böylece bir programın sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise merakla beklenen yeni teklisi İtaat Yok'u 24 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunacak Gülşen'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazının adli tatil nedeniyle sonbahara kaldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre başvurudan sonuç alınmaması halinde yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel'in kısa süre içinde bu yönde adım atması beklenirken bugün son kez grup toplantısına katılacağı da öne sürüldü. Yüzme suyu takip sistemi kapsamında yayımlanan son analiz sonuçlarına göre İstanbul'daki 67 plajın deniz suyu kalitesi mükemmel olarak sınıflandırıldı. Su temizliği açısından en yüksek seviyeye ulaşan 21 plajla ilk sırada yer alan Şile'yi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle hayvan bekleme yerleriyle kesimhanelerde canlı hayvanlarla personel hareketlerini izlemek amacıyla kamera kullanımı zorunlu hale geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlarla savaşın sona ermesini istedikleri iddiasının çeliştiğini söyledi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için Fransa ekibi Nans forması giyen Mattis Ablin'le ilgilendiği iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı sarı kırmızılı yönetimin ise transferin mali şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Emre Mor, Hollanda Ligi ekiplerinden Lech Nijmegen'le 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

çok popüler bir ritim biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Emre Kaya'da çok popüler olan bir ritmi kullanarak, bu ritmi kullanarak ikimiz olamıyor şimdi bu güzel şarkısını bizlerle paylaştı. Gündüz yolculuğumuzda bu güzel şarkıyla başlatmış olduk. Yani o kadar popüler, o kadar sevilen bir ritim ki kullanmayan müzisyeni dövüyorlar yani. O kadar popüler. Bütün şarkılar bu ritimde çıkıyor bu aralar. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Umarım keyifler yerindedir. 21 Temmuz 2026 haftanın ikinci iş günü Salı günündeyiz. Ve şöyle bir geçmişe doğru uzanacağız. Soner Sarıkabada ile bu sefer Pas diyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yolculuk başlasın.

0: FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

bekar ol. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Haziran 2026 verilerine göre efendim Türkiye'de sadece Haziran ayında 61.277, yıl genelinde ise 328.029 trafik kazası meydana gelmiş. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda kusurun büyük bölümü sürücülerden kaynaklanırken en yaygın ihlal hızın yol ve hava şartlarına göre ayarlanmaması olmuş. Evet, biraz fazla hızlı gidiyoruz. Gerçekten bunu ben de gözlemliyorum. Hepimiz gözlemliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Örneğin böyle birazcık uzak bir yere gittiğimde illaki şahit olduğum bir şey var. Yanından arabaların böyle sinek gibi hıphızı geçmesi, böyle inanılmaz hızlı giden arabaların trafikte olduğunu görüyorum. Beni solluyorlar, soldan giriyorlar, sağdan çıkıyorlar, böyle makas atıyorlar falan. Böyle bir deli kullanıcı, böyle delice araba kullanan bir şoförle mutlaka karşılaşıyorum yani, mutlaka. Kazalara en fazla otomobiller karışırken en sık görülen kaza türü yandan çarpma olarak kaydedilmiş. Haziran ayında hasarlı trafik kazası sayısında Ankara, İstanbul'u geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiş.

0: İş.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kamp kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM reklam.

yapay zeka haberimiz var. Efendim şöyle, yapay zeka şirketi Anthropic Cloud Model'in eğitiminde korsan kitaplar kullandığı iddiasıyla açılan toplu davada 1,5 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya vardı. Son günlerde böyle bir iddia konuşuluyor. İddia odur ki arkadaşlar, bazı veri merkezlerine çok yoğun miktarda milyonlarca kitap gidiyormuş, siparişler veriliyormuş. Avrupa'nın bazı yerlerinden, sahaflardan, oraların denetimini yapan kişiler, yöneticilere diyelim, bu yoğun siparişlerden şüphelenmişler, araştırmışlar konuyu. Belli yapay zeka veri merkezlerine gidiyormuş bu kitaplar. Böyle iddialar var. Sonrasında da hatta imha edildiğine yönelik iddialar var ama ben şu kısmını anlamadım. Mesela bir kitap aldın, sipariş verdin, yapay zekanı eğitmek için kullandın. Bu bir telif sorunu ortaya çıkarıyor ayrı mesele ama... yok edildiğine dair, yani tarihin, dünya üzerinden tarihin, kitapların, bilginin silindiğiyle ilgili iddialar var. Yani o kitabın başka kopyası yok mu ki dünyada? İllaki bir yerlerde vardır. Nasıl silebilirler, o kısmını tam anlamadım ama Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi bugüne kadarki en büyük telif hakkı tazminatı olduğunu açıklamış bu davanın. Bunu belirtmiş mahkeme, daha önce yapay zekanın kitaplarla eğitilmesini adil kullanım kapsamında değerlendirirken şirketin 7 milyondan fazla korsan kitabı merkezi bir kütüphanede depolamasını telif ihlali olarak değerlendirmişti. Buna rağmen bazı yazarların Anthropic'e karşı açtığı ayrı ayrı davalarsa halen sürüyormuş.

gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken, kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre, çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken, günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

olunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler.
2: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği, yarınsa Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi. 2026 YKS sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2, Kabataş Erkek Lisesi'nden ise 3 öğrenci 1. oldu. Türkiye genelinde Haziran'da yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Türkiye genelinde geçen ay ortalama metrekareye 23,7 kilogram yağış düştü.
3: Spor.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Midtjylland maçları öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard kadroda yer almadı. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Duran böylelikle henüz 22 yaşında 7. takımına transfer oldu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
3: Durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: sacamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bugün şöyle çok ilginç bir haberimiz var değerli dinleyiciler. Avustralya'da yaşayan 34 yaşındaki Jenitarna Amoana yaklaşık 15 milyonda bir görülen doğal yolla oluşan tek yumurta dini. Gerçekten de günün en ilginç haberlerinden bir tanesi. Genetik olarak birbirinin aynısı olan 4 kız bebek gebeliğin 28. haftasını geçtikten sonra sezeryanla doğmuş.
1: Düşlerim saydam ve boş çare sende.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sıcak yaz gününde Emre Altuğ bizlerleydi. Bu güzel şarkısıyla Yeni Fark Ettim'i sizlerle buluşturduk. Bir kez daha programımızın son dakikalarına doğru. Şimdi son albümden güzel bir slowla. Bu sefer Funda Arar'ı ağırlayacağız. Kara Kışın Esmeri sizlerle olacak.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

Sıla'dan bir Sezen Aksu şarkısı dinledik. Sen Ağla radyolarınızdaydı. Sezen Aksu'nun yorumu da çok güzel gerçekten. İnkar edemeyiz. Yakın geçmişte zaten o yorum çok popüler oldu. Sezen Aksu'nun yorumu. Kendi şarkısını yorumlamıştı hatırlayacaksınız ama ben yine de Sıla'nın yorumunu tercih ediyorum bu şarkı özelinde. Velet'le bugünkü programımızı noktalayacağız. Değmesin nazar bizlerle olacak. Son şarkımız. Sonrası haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrası da Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurduklarını açıkladı. Özel, yeni partimizi kuruyoruz, açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz diye konuştu. Yüzme suyu takip sistemi kapsamında yayımlanan son analiz sonuçlarına göre İstanbul'daki 67 plajın deniz suyu kalitesi mükemmel olarak sınıflandırıldı. Su temizliği açısından en yüksek seviyeye ulaşan 21 plajla ilk sırada yer alan Şile'yi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle hayvan bekleme yerleriyle kesimhanelerde canlı hayvanlarla personel hareketlerini izlemek amacıyla kamera kullanımı zorunlu hale geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlarla savaşın sona ermesini istedikleri iddiasının çeliştiğini söyledi.
3: Spor.
4: Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için Fransa ekibi Nantes forması giyen Mattis Ablin'le ilgilendiği iddia edildi. 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, sarı kırmızılı yönetimin ise transferin mali şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Emre Mor, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'le 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 21 Temmuz Salı gününde birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali katkılarıyla hazırlanan Dilek'le Müzik Keyfi başlıyor. İlk şarkımız festivalin ikinci günü sahne alacak Afra'dan olsun.

0: sabahları Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Kara farklıyız canım. Bu iş çoktan bitmiş.
1: TÜPEFEM Reklam.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi hisarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Türkiye'ye doyacağınız Trakya Müzik Festivali sizleri bekliyor. 30 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek Trakya Fest'te birbirinden ünlü şarkıcı ve gruplar sahne alacak. Manga'dan Madrigal'e, Afra'dan Hadise'ye, Mavi Gri'den Yeni Türkiye, festival sahnesi Yıldızlar Geçidi'ne sahne oluyor.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

30-31 Temmuz, 1-2 Ağustos Saros Körfezi Yayla Sahili Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en çok ilgi gören festivallerinden biri olan Trakya Müzik Festivali, alternatif, rock, pop ve elektronik müzik sahnesinin en sevilen isimlerinin performanslarıyla dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereyi yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği, yarınsa Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi. 2026 YKS sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2, Kabataş Erkek Lisesi'ndense 3 öğrenci 1. oldu. Türkiye genelinde Haziran'da yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Türkiye genelinde geçen ay ortalama metrekareye 23,7 kilogram yağış düştü.
3: Spor.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Midtjylland maçları öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard kadroda yer almadı. Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Duran, böylelikle henüz 22 yaşında 7. takımına transfer oldu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
3: Durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 29, İstanbul 32, Kırklareli ve Edirne 36, Çanakkale 37 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
5: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor. Feel your heart.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yazın en büyük müzik buluşmalarına hazır olun. Trakya Müzik Festivali, Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde binlerce müzikseveri bir araya getiriyor. Kamp, deniz, eğlence ve birbirinden güçlü sahne performansları sizi bekliyor. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Manga da festival sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Ritmi yükseltmek, yazın en unutulmaz konserlerinden birini yaşamak için Trakya Müzik Festivali'nde yerinizi alın.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Aş Çekiği 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
8: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri Jumpy Van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM.
7: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Hilal Sonses'in en yeni şarkısıyla Yetiş'le veda ediyoruz bugün. Yarın saat 15'te Trakya Müzik Festivali sponsorluğunda Dilek'le Müzik Keyfi'nde görüşmek üzere.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurduklarını açıkladı. Özel, "Yeni partimizi kuruyoruz, açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz," diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından ulaşabiliyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlarla savaşın sona ermesini istedikleri iddiasının çeliştiğini söyledi.
3: Spor.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını konuk edecek. Müsabaka saat 21'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine geri döndü. Bayraklarla caddeleri bayram yerine çeviren İspanyollar, dünya şampiyonu takımı büyük coşkuyla karşıladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Burası Küpe FM. 21 Temmuz 2026 Salı gününde beraberiz. En iyiler ve en yenilerle radyolarınızdayız. Emircan, İrek ve Tuana ile başlıyoruz. Duyuyor musun radyonuzda?

0: FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de güzel bir akşamüstü ve bu akşamüstünü süsleyen yeni çalışmalarından birisi de denilebilir. Yalın akşamüstüyle şimdi Radyonuz Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Haftanın ikinci iş günü geride kalırken haftanın ikinci eve dönüş keyfinde beraberiz. Murat Bolza ilerlemeye devam ediyoruz. Bu yaza sığdırdığı yeni çalışması Yaratus radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453. Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurduklarını açıkladı. Özel, "Yeni partimizi kuruyoruz, açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz," diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Adaylar YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından ulaşabiliyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlarla savaşın sona ermesini istedikleri iddiasının çeliştiğini söyledi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze takımını konuk edecek. Müsabaka saat 21'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine geri döndü. Bayraklarla caddeleri bayram yerine çeviren İspanyollar, dünya şampiyonu takımı büyük coşkuyla karşıladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira 94 kuruş, gram altın 6188 liradan, çeyrek altın 9932 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Güzel bir yaz akşamı ve bu güzel yaz akşamına ilerlemeye devam ettiğimiz anlarda Zinet Salih geleneğini bozmadı ve bu yaz bizlerle buluşturdu yeniden şarkısı Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Teşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Teşan Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Kulübü FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: FM frekanslarında Mabel Matiz'le ilerliyoruz. Umrum Dışı'yla bize eşlik etmeye başlıyor şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de Kaan Boşnak benimle kayboldun şarkısıyla radyolarınızda sevgili dinleyiciler 21 Temmuz gününde beraberdik. Yarın saatler 17'de tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın, kulağınız Kupa FM'de olsun. Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında efendim burada sizlerleyim ve tabii ki güne veda da yine bugün açılışlar, davetler, konserler, birçok şeyden bahsedeceğiz ama öncesinde sadece ve sadece en iyileri dinlemek üzere buradayız. Küpe FM'deyiz diyorum ve başlıyoruz.

0: FM Reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ay çiçekleri jumpyvan'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Küpe FM Reklam.

Edis'ten bir çok dinleyelim ya. Eski şarkılarına gidelim. Çok çok vardı ya. Dünyanın en büyük müzik festivallerinden Lollapalooza'da sahne aldı. En son Edis performansı sırasında eline aldığı mendille de halay çekmiş. Kıyafeti yine çok güzel. Ondan önce de biliyorsunuz Ricky Martin'den önce sahneye çıkmıştı. Yine dolu dolu bir yaz yaşıyor ve yaşatıyor. İşte çok çok sevdiğimiz Edis ve çok çok...

0: İndirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
1: Bir reklam.

Melike Şahin'le Diva Yorgun'la devam edelim. Çalmadım bayağıdır. Bebeğini kucağına almak için gün sayıyor Melike Şahin. Geçtiğimiz günlerde de pembe bir elbiseyle çıkmış sahneye. Çok güzel gözüküyor. Valla doğumuna kadar her anını da çalışarak geçiriyor. Bebek de tam bir sanatçı bebek diyebiliriz yani. Annesinin karnında sahnelerde, konserlerde. Yine performansıyla herkesi mest etmiş. Ve işte Melike Şahin, Diva Yorgun sizlerle.

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
5: Küpe FM reklam.

Çok güzel gülüyorsun diyecek blok 3 ve poizi. Bu arada Mahmut Orhan biliyorsunuz önce kendi köyünde bir şey yapmıştı, müzik performansı. Ünlü bir DJ, dünyada ülkemizi temsil eden DJ'lerden biri. Sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız görüyorsunuzdur mutlaka. Köyçella falan diye hani o Coachella festivaliyle hafiften alaya alarak dalga geçenler var. Oralarda böyle sarma dağıtıp konserlerini yapıyor. Kendi köyünde yapmıştı. Sonra da Alaçatı'da pazarda bir sahne kurmuş. Yine sarmasını dağıtmış, müziğini çalmış. Helal olsun vallahi. Çok güzel renkler getiriyorlar hayatımıza. Ve işte çok güzel gülüyorsun. Blok 3 poezi sizlerle.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Mebrure ile devam edeceğiz. Şimdi hemen hatırlatmak istiyorum. Bu arada Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i eklemeniz yeterlidir efendim. Bu sonuçla ne oluyor? Tabii ki Küpe FM'i takip ettiğinizde bizlerden, radyonuzdan ve her şeyden, gündemden haberdar oluyorsunuz. Ve şimdi kendimizi son dönemlerin en popüler şarkısı Değilim'e bırakıyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

APO ile Yeraltı ile devam edelim. İsmail Hacıoğlu da Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olmuş. Vallahi iyi yapmış. Bence yakışır, biliyor musunuz? Oras Kaygılaroğlu var orada. Denizcan Aktaş var. Yeni kanlar gerekiyor tabii ki yeni sezonda. İsmail Hacıoğlu'nun da tarzına yakışır. Tahminen onların düşmanı olacak, değil mi? Ne kadar büyük bir zeka örneğiyle öyle bir tahminde bulundum. Böyle olmak durumunda zaten. Neyse, yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Şunun şurasında 1,5-2 ay kaldı dizilerin tekrar başlamasına ve işte APO Yeraltı.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM

Ayrıca Pekkan'la çok eskilere gidelim. Seveceğim, gezeceğim, sana neler edeceğim desin. Nostalji yapalım. Bu arada Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen NATO lider eşleri yemeğinde sahne aldı. Ajda Pekkan her zamanki gibi güzelliğiyle, müziğiyle sahneyi doldurdu. Yani doldurmaması imkansız zaten. Bir tane süperstarımız var. O da iyi ki var. Bayılıyoruz kendisine. Ve işte Ajda Pekkan sana neler edeceğim diyor.

Sırada ne var? Sırada Manifest var. Sevdiğim şarkılarından bir tanesiyle Daha iyi ile bizlerle birlikte olacak. Efendim bu arada çok yakında Başak ve Oğlak burçları için emeklerinin karşılıklarını alma dönemi başlıyormuş. Üst üste gelen aksilikler acaba olmayacak mı kaygısı son buluyor. Bekledikleri o kapı sonuna kadar açılıyormuş. Duyanlar duymayanlara söylesinler dediler. Var mı bundan daha iyi bir haber diyorum ve Manifest'le devam ediyoruz.

0: Kulübü FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

Rüya gibiydin diyecek Ahiyan. Bu arada Yargıtay düğünde takılan altınlara ilişkin emsal bir karar vermiş. Biliyorsunuz bu kararlar zaman zaman değişiyor. Altınlar kime takıldıysa ona ait olacak demişler. Daha öncesinde düğün altınları geline aittir diyorlardı. Valla bu altınlar yüzünden de çok acayip olaylar çıkıyor. O televizyonlarda var ya, benimle evlenir misin? İşte kısmetse olur. Haydi gel evlenelim. Gelinlerin baş tacı, işte kaynanalar kraliçesi falan, böyle acayip yapımlar. Orada görüyorum. Bir de altın dağıtan programlar var. Orada da birbirlerinin saçlarını başlarını yoluyorlar. Valla tuhaf bir hayat. Ve işte Ahiyan, rüya gibiydin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Geldik programın sonuna. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek efendim. Bense yarın akşam haftanın ortasında yine burada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasından çay tiryakisi kadınlara iyi haber. Yeni bir araştırma düzenli çay tüketiminin ileri yaştaki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Science Daily sitesinde yer alan habere göre Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 10 bin kadını kemik sağlığı ve kahve ve çay tüketimi arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 10 yıl boyunca takip etti. Araştırmada kemiklerin yoğunluğunu ve dayanıklılığını kaybederek zayıflaması sonucu kırılma riskinin belirgin şekilde arttığı kronik bir kemik hastalığı olan osteoporoz riskinin belirlenmesinde temel göstergelerden biri olan kemik mineral yoğunluğundaki değişimler değerlendirildi. Katılımcıların çay ve kahve tüketim miktarları düzenli aralıklarla kaydedilirken kırık riskiyle yakından ilişkili olan kalça ve kaval kemiği yoğunluğu gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle ölçüldü. Araştırmanın bulgularına göre çay tüketen kadınların toplam kalça kemik mineral yoğunluğu çay içmeyen kadınlara kıyasla bir miktar daha yüksek çıktı. Artışın sınırlı olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtildi. Kahve tüketimiyle ilgili sonuçların ise daha değişken olduğu bildirildi. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde olumsuz bir etkisi görülmezken günde 5 fincanın üzerinde kahve içen kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırmada özellikle yaşam boyu yüksek miktarlarda alkol tüketimi olan kadınlarda yoğun kahve tüketiminin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Tabii bu araştırma kahveden vazgeçmemiz veya litrelerce çay içmeye başlamamız gerektiği anlamına gelmiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 5939. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Pusula'dan yeni klip geldi. Albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri için bu kez Paris yolunu tutmuş. Tarihi sokaklarda çekilen görüntüler gerçekten çok şık durmuş. İzlerken klipten çok kısa bir film izliyormuşsunuz gibi his bırakıyor.

Funda Arar, yapay zeka ile kendi sesi kullanılarak içerik üretilmesine tepki gösterdi. Yani kim olsa tepki gösterir. Hatta bunu emek hırsızlığı olarak da tanımladı. Yapay zeka ile yapılan işlerin duygusuz ve samimiyetsiz olduğunu söyleyen sanatçı, dinleyicilerin hala gerçek sesi ve canlı performansını tercih ettiğini düşünüyor.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Küpe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Bulunduğunuz ortamda umarım keyiflisinizdir. Mesai yakalan arkadaşlarıma bol sabırlar diliyorum. Evde olanlar da şöyle güzelce bir arkasına yaslansın. Şimdi enerjiyi biraz yükseltme zamanı. Sırada güzel bir parça var. Şarkıyı eşlik etmeyi unutmayın. Ha bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

müziklerde ve dillerde sıkça duyduğumuz isimlerden biri Blok 3 var sırada. Şimdi onun sevilen şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini açın ve bakalım şarkıya kimler eşlik edecek.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel ilk saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum.

yaşarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.